Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber.